Şaşkın şaşkın gel seni yanıma oyun yala bakma öyle şaşkın şaşkın.